Sakana tahar gana hayır hey sakana talar Gana la yar hayar mayir kayem.